0: adı lazım değil, baş harfi ben.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 4.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 22 Mayıs Cuma sabahındayız. 7.17 oldu saatler. Şahane bir şarkı. Sadece Türkiye'de değil dünyada da milyonlarca kez dinlenmiş olan bir şarkıdır. Mehmet Akalın ve Level C5'in yaptığı bu güzel şarkı. Tabii biliyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Şu anda duyduğunuz klasikleşmiş bir ayna klasiği gibi. Güzel şarkılar devam etsin. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu saatinde. Yolda olanlara iyi yolculuklar. İşe başlayanlara, benim gibi erkenci kuşlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Ve sabah haberlerinde hemen az sonra günün hava durumunu aktaralım.

Hemen hava durumunu aktaralım sizlere. Bugün bölgemizde hava çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar batı kesimlerinde özellikle öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacak. Dikkat etmek gerekiyor ve hava sıcaklığı da Trakya'da 20-21 derece dolaylarında olacak. Keyfini çıkarın.

Burası Türkiye, bizim burada bir günde yaşadığımız olaylar, gelişmeler bir Kuzey Avrupa ülkesinde, örneğin Finlandiya'da bir yılda bile yaşanmıyor. Gündem baş döndürücü bir hızla değişiyor. Yarım saat mesela sosyal medyadan uzak kalsanız, haberlerden uzak kalsanız, yarım saat sonra döndüğünüzde karşınıza çıkan haberler karşısında her an, her seferinde şok üstüne şok yaşıyorsunuz. Türkiye'de akşam saatlerinde yine bazı haberlerle bu şoku yaşadı. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan kararı verdi. Yani daha doğrusu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararı verdi. Açıklayacağız, anlatacağız hem haber bültenlerimizde hem bu yayınımızda. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Bir başka önemli gelişme. Binlerce öğrenci ne olacak? İnsanlar bunu konuşuyorlar. Spor gündeminde önemli gelişmeler var. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Burası Türkiye. Gündem bitmez.

0: 0541-1159.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Türkiye'de hava tersine döndü. Bol yağışlı bir Mayıs ayı yaşıyoruz. Ben şöyle bir dönüp geriye düşündüğümde uzun süredir böyle Mayıs ayı görmemiştim. Tersine döndü dedik Türkiye'de hava. Boşuna söylemiyoruz. Mesela Rusya'nın iklimi bellidir. Hava sıcaklığı bellidir. Rusya'da şu sıralarda Mayıs ayı rekor sıcaklıkları görülüyor. 32 derecelere ulaşmış durumda Rusya'da sıcaklıklar. Oysa ki Türkiye'de mesela Ankara'da 13 derece. İnanılmaz bir şey bu. Biz bol yağışlı Mayıs ayından şikayet etmiyoruz. Önümüz yaz. O sıcak yaz günlerinde efendim barajlardaki doluluk oranı şöyle. Barajlarda su kalmadı diye düşüncemize bol bol yağsın. Çiftçinin de yüzü gülsün. Herkesin yüzü gülsün.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Kulübe FM dinliyorsunuz. 22 Mayıs Cuma sabahında hafta sonu planlarının yapılmaya başlandığı, hafta sonuna yaklaştığımız bu güzel sabahta yeni saatimize gelin. Gökhan Özen'in bu eğlenceli şarkısıyla ulaşalım ve sonrasında günün hava durumu detaylarını bir kez daha aktaralım sizlere. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu saatinde yollarda olanlara iyi yolculuklar, işe gidenlere şimdiden kolay gelsin.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 22 Mayıs Cuma sabahındayız ve yeni saatimiz 8'i 5 dakika geçiyor. Böyle gri puslu bir güne uyandık. Bölgede hava bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ama özellikle öğle saatlerinde bölgemizin batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması gerekiyor. Kuvvetli olması bekleniyor daha doğrusu. Hatırlatalım bunu. Hava sıcaklığı da 20-21 derece dolaylarında olacak Trakya'da. Az önce aktardık. Dünya tersine dönüyor neredeyse. Mayıs ayı ortalama sıcaklığı Rusya'da rekorlar kırıyor. 32-33 dereceleri görmüş durumda. Bu görülmemiş bir şey. Türkiye ise İzlanda ile birlikte en soğuk Mayıs ayını yaşıyor. Mesela Ankara'da bugün hava sıcaklığı 13 derece.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Çetaş Çeri Stileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde.
8: Çeri.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Kulübe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Gündeme göz atmayı sürdürelim. Mutlak butlan kararı dün akşam saatlerinde, akşam üzeri saatlerinde piyasaların, borsaların kapanmasına yarım saat kala açıklanmıştı. O yarım saatlik süre içerisinde mutlak butlanla piyasa çöktü. Savaşta bile rekor kıran borsa mutlak butlanla tepe taklak oldu. Bu kararla borsa devre kesti. Son bir yılın en sert düşüşü yaşandı. Birazdan saat 9'a doğru borsalar yeniden açılacak. Borsa 12.400'e kadar inebilir diyor uzmanlar. Rezervler kuru tutmaya yetmeyebilir diyor. Günün gelişmelerini aktardığımız saat başı haber bültenlerimizde hem döviz kurlarını sizlere aktarıyoruz hem gelişmeleri aktarıyoruz. Haber bültenlerimizden gün boyunca bu gelişmeleri takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'i Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Orada da hem güncel haberler hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM burası, Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu ve gündemdeki haberleri aktarmaya devam edelim. Biliyorsunuz gündemde mutlak butlan kararı var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından toplanan Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Belediye Başkanları ortak bir açıklama yayınladı. Ortak açıklamada Genel Başkanımız Özgür Özel'in "yanındayız" ifadeleri kullanıldı özet olarak.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Çeki Demir'i proje ve montajında yılların tecrübesi Yunus Otogaz'la macera yarıda kalmasın. Yunus Otogaz'la yükünüz güvenle taşınsın. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni

0: Zorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: PFM reklam.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti. İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi Türkiye'ye. Demokrasiye, cumhuriyete bir darbedir bu dedi özetle açıklamasında. Öte yandan bir başka açıklamada Devlet Bahçeli'den geldi. MHP lideri Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşmeli, feragat etmeli dedi.

Küpe FM dinliyorsunuz. Tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Umarım bugün de öyle oluruz. Her zaman tabii güzel haberler aktaramıyoruz sizlere. O gündemin yoğunluğu içerisinde, gündem telaşı içerisinde güzel haberleri atladığımızda oluyor. Bugün atlamayalım. Dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberler de var. Mesela İzlanda'da 4 günlük çalışma düzenine geçen çalışanların stresi azaldı. Verimliliği ise aynı kaldı. Paris'te ise kullanılmayan bir metro istasyonu kış aylarında evsizler için geçici barınak olarak kullanılmaya başladı. Bilim insanları felçli bir hastanın sadece düşünerek bilgisayarda yazı yazmasını sağladı. Brezilya'da bir köy yıllardır kesilen ormanları tekrar yeşertmeyi başardı. Öte yandan uzun süredir nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pandaların bu tehlikeyi atlattığı ve yeniden yıllar sonra tekrar sayılarının artmaya başladığı da günün güzel haberleri arasında yer alıyor.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ödeme muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
7: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
8: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

Cephe FM dinliyorsunuz. Şimdiden uyarayım. Yeni saatimizin hemen ardından bir konuğumuz olacak stüdyomuzda. Çok lezzetli bir sohbet yapacağız. Aynı zamanda bilgilendirici de bir sohbet olacak bu. Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Başkanı, öğretim görevlisi Doğukan Bayesen stüdyomuzda olacak. Doğukan Hoca'yla yaklaşan üniversite sınavlarında gençler acaba nereyi yazsam, nereyi kazansam, neresi zevkle, keyifle acaba okunur, sonrasında mesleğimi yaparken iş bulmam kolay mıdır, zor mudur? Bütün bu soruların cevabını az sonra yeni saatimizin hemen başında sizlere aktaracağız. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var ve bu konuğumuzla bilgilendirici sohbetin yanında çok lezzetli bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Başkanı, Öğretim Görevlisi Doğukan Bayesen konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba herkese.
0: Hocam çok lezzetli bölüm dedim, pasta deyince bir kere insanın öyle ağzı sulanıyor. Ekmek dediğinizde de biz Türkler biraz ekmeğe düşkünüzdür, ekmek yeriz. Birçok insan hocam belki de daha benim gençliğimi düşünüyorum mesela. Benim gençliğimde üniversitelerde böyle bölümler yoktu. Olsaydı emin olun ki bu bölümlerden bir tanesini ben okumak isterdim. Pek meraklıyım, laf aramızda biraz da yetenekli olduğum söylenir. Bu bölümler son zamanlarda çok popüler oldu değil mi hocam?
1: Tabii ki. Özellikle son 10 yıldır gastronomi alanındaki bölümlerin sayısında artış görülüyor. Popüler oldu. Artık daha mutfakta kariyer hedefinden ziyade daha çok şeye evrildi. Yaratıcılığa, girişimciliğe, herkesin yaratıcılığını konuşturabilmek bileceği bir kariyer fırsatına dönüştü. Bu sebeple daha çok arttı. Biliyorsunuz günümüzde turizm artık oldukça rağbet gören bir alan. Dolayısıyla da alanımız oldukça dediğiniz gibi tatlı, keyifli ve zevkli.
0: Evet hocam, tabii sadece turizmcilik değil, ya da mesela benim tanıdıklarım var. Profesyonel olarak bu alanda kariyer yapmayı düşünmeseler bile kendi zevkleri için bu eğitimi alan, buna vakit harcayan insanlar tanıyorum. Dolayısıyla kariyer odaklı bunu düşünmek, evet, sadece turizm açısından değil. Mesela arkadaşım bir tanesi, işte uçan hostes diyoruz biz ona, birbirinden çok farklı alanlarda kariyer yapabiliyor bu bölümü bitirenler. Bu konuya sonra geleceğiz ama hocam öncesinde şunu öğrenmek isterim. Pastacılık ve ekmekçilik programı tam olarak hangi alanlarda eğitim veriyor ve öğrencileri nasıl bir mesleğe hazırlıyor?
1: Şöyle, pastacılık ve ekmekçilik programımız modern anlamda pasta yapımından tutun ekmekçilik yapımına kadar, çikolatadan şekerlemeye kadar birçok alanda teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir program. Bu alanlarda öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki temel pastacılık ürünleri olan kekler, çikolatalar gibi ürünlerden tutun daha kapsamlı, daha geniş ürünlere, kruvasan gibi daha yapımı zor ürünlere kadar çeşitli dersler görüyorlar. Tabii ki bununla beraber mezuniyetlerinde de yine pastaneler, otellerin pastane bölümleri, restoranlar, bunun dışında flying chef'le tutun kruvaziyer gemilerde çalışma imkanına kadar birçok imkanı elde ediyorlar mezuniyetleriyle beraber.
0: Hocam bazı bölümlerde sadece istekli olmak yetmeyebiliyor. O bölümü okumak ya da bitirmek için sadece istek yetmeyebiliyor. Yetenek de gerekebiliyor. Sizin bölüm için acaba yetenek ve kişisel özellikler ne kadar önemli?
1: Şöyle, hepimizin annemizden bildiği zaten bir el lezzeti dediğimiz gerçekten bir olay var. Ancak bununla beraber disiplinli çalışma da öğrencilere ve sektörde çalışanlara çok büyük getirileri var. Nasıl kişisel özelliklere sahip olması gerekiyor diye sormuştunuz. Bununla ilgili de mutlaka yaratıcı olmalılar. Çünkü sektörde çalıştıklarında karşılaştıkları bir sorunda yaratıcılıklarını konuşturup mutlaka o sorunu çözmeleri bekleniyor. Bir kriz yönetimi mutlaka bekleniyor. Bununla beraber kesinlikle hijyen ve temizlik konusunda da oldukça, nasıl derler, istekli olmalılar, yapabilmeliler. Çünkü öğrencilerimizde şöyle bir durum da oluşuyor. Sadece buraya gelip yemek yapacaklarını düşünüyorlar bu programlara kayıt olup. Ama programların temeli öyle değil. Evet, yemek yapıyoruz, bir şeyler üretiyoruz, yaratıcılıklarını konuşturuyoruz. Ama bununla beraber mutlaka o alanı temizliyoruz. Hijyen sanitasyonunu yapıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere özellikle ülkemizde de son günlerde gıda zehirlenmeleri vakaları arttı.
0: Evet.
1: Bunların da sebebi aslında hijyen eksikliği. Çocukların, öğrencilerimizin, gençlerimizin bunları da görmesi gerekiyor ki bu tür problemlerle ileride karşılaşmasınlar. Ve şöyle bir durum da yaşıyoruz mesela. Bulaşık yıkamak. Evet. Örnek veriyorum. O da bu alanın gerçekten bu alanda
0: önemli konular konulardan biri. Dersi kesinlikle. Var mı hocam mesela bunun?
1: Bunun direkt bir dersi yok ama uygulamalı derslerde öğrenciler kendi yaptıkları bulaşıkları, çıkarttıkları bulaşıkları yıkayarak aslında burada o alanın hijyenini sağlayarak daha doğrusu hijyen konusunda da dersler alıyorlar. Şöyle bir dersimiz var. Gıda güvenliği ve hijyen dersimiz var ama bu ders teorik bir ders. Uygulamalı derslerle de bunu destekliyoruz ki ileride böyle bir problemle karşılaşmasınlar.
0: Hocam o zaman biraz o konuyla ilgili açalım. Uygulamalı ve pratik dersler aynı anda veriliyor. Ne tür uygulamalı dersler var? Ne tür mesela teorik dersler var bölümde?
1: Bununla ilgili mesela temel pastacılık ürünlerini öğrenebilecekleri pastane uygulamaları dersi var. Onun yanında daha kapsamlı yöresel ekmekler, ekmek ve unlu mamuller gibi, uluslararası ekmek uygulamaları gibi, çikolata yapım teknikleri ve uygulamaları gibi uygulamalı derslerimiz var. Burada çocuklar, gençler temel uygulamalı ürünleri görerek deneyim kazanıyorlar. Teorik derslerde ise gıda güvenliği, hijyen, onun dışında yiyecek içecek işletmeciliği, çocuklarımızın, gençlerimizin çoğu da çünkü bir belki kendi işletmem olur hevesiyle de gelebiliyor. Bununla ilgili de yine detayları öğrenebilecekleri teorik derslerimiz de var.
0: Evet hocam, ben biraz gezmeyi seviyorum. Bugüne kadar da inşallah daha da artar. 35 ülkede yüzlerce şehir gezdim. Tabii gezerken insan hele de bir meraklıysa o bulunduğu yerin yerel mutfağından da bir şeyler deneyimlemek istiyor. Bütün bu yıllar içerisindeki bu tür deneyimlerimden aklımda kalan birkaç tane önemli şeyi aktarıp sonra soruma geçeceğim. Gittiğim yerlerde o yörenin yerel lezzetlerini denemek istiyorum. Unutamadım mesela İtalya'da bir aile, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 600 yıldır aynı ekmek mayasını çoğaltarak ondan ekmek üretmeye, o küçücük böyle fırında ekmek üretmeye devam ediyor. Bence çok özel, çok kıymetli bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Bir tarih desen var, sanat desen var, her şey var. İnanılmaz hayran olduğum bir şey. Bizde de ekmek kültürü, yani Anadolu toprakları burası, ekmek kültürü çok eskilere dayanıyor. Benim evimde bir dolu sadece ekmekle ilgili kitaplar var. Hitit mutfağında kullanılan ekmekler, onları ara ara deniyorum oradaki malzemeleri temin edebildiğim sürece. Ama günümüzde baktığımız zaman genel olarak ulaşılabilir ekmekler işte birçok başka yerle kıyasladığımız zaman daha çeşidi azalmış, daha lezzetsiz, daha fabrikasyon. Ama bunun yanında az sayıda da olsa artisan ekmek fırınları da görmeye başladık. Birazcık böyle Türkiye'yi birazcık başka ülkelerle bu anlamda kıyaslarsak neler söylersiniz?
1: Şunları ekleyebilirim. Gastronomi turizmi diye bir gerçek var artık günümüzde. Yani insanlar sadece bir şey yemek için bile çok farklı ülkelere, çok uzaktaki mesafeleri, destinasyonlara gidebiliyor. Şimdi bunu düşündüğümüzde ve kendi mutfak kültürümüzü zaten düşündüğümüzde oldukça geniş, oldukça eski tarihe dayanan bir mutfak kültürümüz var. Bu kültürü yaşatabilmek adına mutlaka ürünlerimizi tanıtabilmemiz gerekiyor. Burada da PR dediğimiz bir gerçek var. Ne kadar iyi bir şekilde ürünlerimizi tanıtırsak o kadar fazla insanı ürünlerimizi yemesi, tüketmesi için çekebiliriz buraya. Bu oldukça önemli bir konu çünkü dediğim gibi artık gastronomi turizmi son derece revaçta bir konu. Bunun için de mutlaka gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Hem kişisel olarak sorumluluklarımız var hem de kapsamlı olarak, yani ülkece sorumluluklarımız var. Çünkü çok basit bir mutfağa sahip değiliz biz. Yüzlerce yıllık, çok geçmişe, çok kökeni çok derinlere dayanan bir mutfağa sahibiz. Böyle de olunca mutlaka çeşitli PR'ların yapılıp bu mutfağın tanıtılması gerekiyor diye
0: evet.
1: Düşünüyorum.
0: Daha popüler konulara girmeyeyim ben. Zaman zaman Taste Atlas'ın yaptığı o saçma sapan listelere falan hiç girmeyeceğim. Dünyanın en iyi tatlılarında bakıyorsunuz, saçma sapan şeyler var. Dünyanın en iyi içeceklerinde bakıyorsunuz, saçma sapan şeyler var. Onları sonrasında vakit kalırsa konuşuruz. Belki de onlarla ilgili hocam ileride başka program yaparız ama ben tekrar konumuza döneyim. Bu arada radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Başkanı, öğretim görevlisi Doğukan Bayesen'le konuşuyoruz. Hocam çocuklar, öğrenciler, gençler geliyorlar. Okulda hem teorik hem pratik eğitimlerini alıyorlar. Okulun olanakları ona göre işte okulda bu eğitim için hazırlanmış mutfaklar vesaire var. Okulda bu eğitimi alıyorlar bu gençler. Sonrasında peki mesela dışarıda staj imkanları nasıl oluyor? Biraz o staj konularından zorunlu mu mesela öncelikle böyle bir şey? Nasıl oluyor bu konular?
1: Programımızda 60 günlük zorunlu staj var. Bununla beraber YÖK'ün getirdiği, Yüksek Öğretim Kurumu'nun getirdiği yeni bir sisteme geçiyoruz. O da 3+1 sistemi.
0: Nedir hocam?
1: Hemen detaylandırayım. 3 dönem teorik bir şekilde, uygulamalı bir şekilde okulda ders alıp son dönemlerinde işletmede direkt uygulamalı olarak geçirebilecekleri bir eğitim sistemi. Böyle bir eğitim sistemine geçiyoruz. Silivri bu açıdan çok avantajlı bir yer. Bir kere İstanbul karmaşası yok. Burada çok rahat bir şekilde paydaşlarımızla görüşüp öğrenci gönderebiliyoruz. Staj konusunda da veya bu 3+1 sistemi için de geçerli olacak. Ve burada bence yine gastronomi için çok önemli olan bir konu. Michelin yıldızı bir restoranımız var.
0: Öyle mi hocam?
1: Da, evet. Onunla da protokolümüz var. Yani biz oraya da öğrenci gönderiyoruz. Böyle olunca bu öğrencilerin gerçekten CV'si için çok önemli bir konu.
0: Evet. Tabii bir de şeyler var hocam son zamanlarda. Bu önce Emine Bederler'le başladı. Evet. Sonra evrildi. Artık günümüzde televizyonlardaki yemek programlarını bir kenara bırakın. Yemek kanallarını bir kenara bırakın. Beğendiğim çok güzel içerikler hazırlayan sosyal medya içerik üreticileri de var. Bir de iş olanaklarına biraz sonra geleceğiz ama ille bir işletmede çalışmak da gerekmiyor herhalde. Böyle bir şey bile bir yeni iş olanağı.
1: Hemen kendimden örnek vereyim. Ben mesela üniversitedeyken gastronomi bölümünü okurken aynı zamanda bir ön lisans programı okudum. Medya yapım teknikleri diye. Eski adı radyo televizyon programcılığıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da yapma sebebim bu. Belki dedim bir gün bir televizyon programında yemek sunabilirim diyeydi. Yani aslında çok farklı kollar açılabilecek bir bölüm. Ve hatırlarsınız eskiden nasıldı? Eskiden sadece bir magazin programı içerisinde 10 dakikalık bir yemek yapmayla başladı.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi. Şimdi ise herkesin kendine ait bir yemek programları çıktı. Onun da yanında artık sosyal medyanın etkisi zaten bildiğiniz gibi. İnsanlar bir şeyler görüyor. Yeni yemekler evet. görüyor. Bunları deniyor. Ve bu ülkemiz gastronomi için de aslında önemli bir konu. Bu şekilde çok iyi tanıtımlar yaparak mutfağımızı yansıtmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Bir de tabii belki de mesela çok özel tarifleri bulup onları geliştirip gelecek nesillere aktarmak da önemli. Çünkü zaman içerisinde aslında birçok tarifte yok oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Mesela Silivri'de Patriot böreği var.
0: Evet.
1: Şimdi kim biliyor diye sorsak İstanbul içerisinde.
0: İstanbul'da buralarda bilinir ama İstanbul dışında pek bilinmez.
1: Kesinlikle ama İstanbul içinde kimseyi bulamazsınız belki buralı olmayan. Şimdi yakında kaybolacak.
0: Evet.
1: Yani bu Silivri nüfusu küçük bir nüfus.
0: Evet.
1: Ve bunları öğrencilerimize yansıtmak, tanıtmak, o bölgenin yöresel ürünlerini tanıtmak gerekiyor. Çünkü bunlar bizim kültürümüz ve kimliğimiz.
0: Evet.
1: Kimliğimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz.
0: Hocam siz ders aldığınızı söylediniz. O zamanki adını radyo, televizyon, yayıncılık, programcılığı öyle. Madem öyle ben de ara ara hafiften sizin sektörünüze de çok yanaşmadım değil. Ben de geçmiş kariyerimde yemek kanalında, öncesinde yemek programlarında, sonrasında yemek kanalında içerik üretici, yani editörlük yaptım, sunuculuk yaptım, çeşitli yarışmalarda hocam.
1: Bunların detaylarını daha sonra almak
0: konuşuruz.
1: İstiyorum.
0: Çeşitli yarışmalarda birinciliklerim var ama pasta, yani ekmek yaparım, severim de. Ama pasta konusunda biraz zayıfım. O konuyu biraz benim kendi adıma geliştirmem gerekiyor. Herhangi bir
1: o
0: şey için değil, kendim için.
1: O zaman sizi ara ara okula bekliyoruz.
0: Çok sevinirim. Başka bir proje daha var. Onu da yayından sonra konuşuruz.
1: Tabii ki.
0: Peki biz devam edelim hocam. Gençlere umarım ki rehber olacak bu yayınımız. Tercih döneminde ailelere, gençlere rehber olacak. Yine ben şeyi seviyorum böyle kendi yaşantımdan birebir örnekler vererek konuyu anlatmayı, aktarmayı seviyorum. Benim ikiz kardeşlerim var. Biri erkek, biri kız. Ve küçüklüğünden beri ne olacakları belliydi onların. Bir tanesinin matematiğe yeteneği vardı. Bir tanesi bütün gün boyunca sokakta çamurla, evde mutfakta annemin yaptığı hamurla oynardı. Birisi bankacı oldu. Birisi heykeltıraş oldu. Dolayısıyla aileler aslında çocuklarını tanımalı. Onların yeteneklerini, ilgilerini fark etmeli. Belki de bu yayını dinleyen bir aile bireyi çocuğunu bu şekilde yönlendirecek. Yani bak senin için doğru olan meslek bu. Okurken mutlu olacaksın. Bitirdikten sonra çalışırken mutlu olacaksın diye. Bir insanın severek yaptığı, mutlu olarak yaptığı hemen, işten daha lüks bir şey yok değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle. Hemen kendimden de bir örnek örnek vermek istiyorum. Ben küçükken dediğiniz gibi küçük tencerelerim vardı. Sokakta çamurla ona yemek yapıyormuş gibi oynardım. Evde abimin doğum günü olurdu mesela. Çok küçüktüm ama pasta yapmaya çalışırdım. Şimdi bunu övünmek için kesinlikle söylemiyorum ama ben 30 bininciydim o zamanki üniversite sınavında. Fakat hiç kimse beni vazgeçiremedi. Çok farklı bölümlere gidebiliyordum. Yani işin özü de bu.
0: Evet. Tutku. Adam olacak çocuk belli oluyor hocam. Küçüklükte onu da işte dediğim gibi sadece çocuğun kararına değil de biraz böyle öğretmenlerinin, biraz kesinlikle böyle ailesinin böyle hafif hafif desteklemesine ihtiyaç kesinlikle duyuluyor. Şimdi bir takım tabii etkinlikler oluyor. Rumeli Üniversitesi bölgemizin ilk vakıf üniversitesi ve 10. yılını geride bıraktı. Her geçen yıl hem akademik kadrosu genişliyor, hem eğitim verdiği alanların sayısı artıyor. Uluslararası akreditasyon alıyor. Dolayısıyla bölgenin değil sadece Türkiye'nin de önemli vakıf üniversitelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar, öğrenciler, ben yaş itibariyle hep çocuklar diyorum ama öğrenciler okulda bu işin eğitimini alıyorlar teorik olarak, pratik olarak. Staj yapıyorlar, kurumlarda gidiyorlar. Orada da farklı deneyimler kazanıyorlar. Ama dediğim gibi günümüzün belki en önemli şeylerinden bir tanesi de o aldıkları eğitimle ilgili onlara farklı tecrübeler kazandıran belki de yarışmalar, belki de organizasyonlar olacak. Peki bu konularla ilgili mesela üniversitenin öğrencilere katkıları, yönlendirmeleri vesaire oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Şöyle, üniversitemizin hatta web sayfasında aldığımız başarılar başlığı altında direkt öğrencilerimizin kazandığı madalyaları da inceleyebilirler. Çeşitli mutfak yarışmalarına gönderiyoruz. Hatta geçen ay Türkiye'de önemli bir organizasyon oldu. Asomder'in yaptığı bir mutfak üzerine bir kamp, aşçılık kampı. Biz öğrencilerimizi buraya yolladık hocalarıyla beraber. Yani katılmak isteyen, gerçekten bunun için hevesli olan öğrencilerle beraber yarışmalara gidiyoruz. Bununla beraber bu kamplara katılıyoruz. Bunların hepsi meslekle ilgili önemli şeyler. Bununla beraber de yine bir akademik mentor belirliyoruz öğrencilere. Tabak çıkartmaları için yarışma içerisinde neler yapacaklar, konseptleri neler olacak. Bunun üzerine mutlaka konuşuyoruz.
0: Hocam tabak çıkartıyoruz deyince gözümde canlandı. Şimdi birçok alanda, konuda olduğu gibi galiba mutfak salatları ya da pasta

0: Moleküler gastronomiden tutun füzyon mutfağı kadar, onunla beraber MBM mutfak dediğimiz çok çeşitli, hatta günümüzde de sürekli artan bir taleple beraber de akımlar ortaya çıkıyor. Bunları da gastronomi trendleri diye seçmeli bir dersimiz var. Bunlara öğrencileri göstermeye çalışıyoruz. Bununla beraber yine pastacılık alanı oldukça zevkli gerçekten. Şöyle de düşünmek lazım. Bu her alan için geçerli. Bir ürünü satmak için mutlaka öncesinde onu göstermeniz gerekiyor. Marketten bir şey aldığınızı düşünün. Önce ambalajına bakıyoruz.
1: Evet.
0: O ürünü markasına bakıyoruz. Aynı şey bizim için de geçerli. Önce misafirin, bir yerde çalıştığımız, önce misafirin göreceği şey tabağınız. Onu beğenmediği sürece o beğenmemek lezzetini etkileyecek onun için. Çok farklı psikolojik etkiler de var burada.
1: Evet. Dolayısıyla aslında belki de hani biz şey diyoruz, sindirim ağızda başlar diyoruz. Yemeğin lezzeti de daha ilk gördüğümüz anda başlıyor.
0: Benim için sindirim gözle başlıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü
1: daha iyiymiş.
0: Çünkü ilk gördüğümüzde karnımız guruldar. Koku almak gibi. Koku ve göz. Karnımız guruldamaya başlar. Onu yeme isteğimiz oluşur. Kesinlikle gözle başlıyor. Bu bir mekan için de geçerli. Ambiyansını beğenmediğimiz bir mekana bir yemek yemek için, bir şeyi denemek için gitmeyiz.
1: Ya boş ver, girmeyelim oraya. Başka yer bakalım diyiveririz. Bunu kullanacağım hocam. Siz izin verirseniz, kaynak göstererek. Peki artık yayın sonlarına geliyoruz. Son olarak şunu sormak isterim hocam size. Şimdi bu yayını dinliyor aileler, öğrenciler dinliyor. Sohbetin sonunda şunu söylemenizi rica ediyorum. Gençlerin bu bölümü seçmeleri için ya da Rumeli Üniversitesi'ni neden seçsinler? Pastacılık ve ekmekçilik programını neden seçsinler?
0: Kesinlikle içinde, mutfağa girdiğinde bir ufak kıvılcım bile olsa, bir heves, bir istek varsa öğrencinin kesinlikle gelmesi gerekiyor. Neden Rumeli Üniversitesi'ni seçmeliler? Bunu tüm dürüstlüğümle söyleyeceğim ki altyapısal olarak bölgedeki en iyi üniversitelerden biriyiz. 3 tane uygulamalı alanımız var. Çok modern ekipmanlarla donatılmış. Hatta şimdi markanın ismini vermeyeyim ama önemli bir fırın markasıyla da yaptığımız bir anlaşmayla beraber çok modern ekipmanlar getiriyoruz önümüzdeki sene itibariyle. Burada dediğim gibi Michelin yıldızlı restoranlarla, diğer çok önemli restoranlarla protokollerimiz var. Öğrencilerimizi staj için diğer 3+1 eğitimde faydalanmak üzere göndereceğiz. Bunlar önemli CV'ye yazılabilecek şeyler. Mutfağa girdiği zaman dediğim gibi içinde bir tutku, bir kıvılcım, bir şey parlıyorsa o öğrenci gelmeli.
1: Bir de biz şunu söylüyoruz, Silivri'de yaşayanlar Silivriler. Silivri'de yaşamak güzeldir. Birçok yerde yaşamaya göre çok rahat, çok daha ekonomik, çok daha konforlu. Dolayısıyla Silivri'de bu bölümü tercih edecek olanlar için söylüyorum. Üniversitenin başka yerlerde de, Ümraniye'de, efendim başka yerlerde de kampüsleri var Bostancı'da, ama ben bu bölüm için, Silivri için söylüyorum. Silivri'de yaşamak evet güzeldir ama Silivri'de öğrenci olmak da keyiflidir, rahattır, güzeldir.
0: Kesinlikle. Hem İstanbul'un karmaşasını yaşamayıp hem de İstanbul'a bu kadar yakın olmak harika bir şey.
1: Hocam sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz, bu bilgileri bizimle paylaştınız. Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Başkanı, öğretim görevlisi Doğukan Bayesen yayınımızdaydı. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, yayınımızı bu şekilde noktalıyoruz. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Bir reklam.
3: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
2: Bir reklam.

0: Reklam. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Çetaş Çeri Sileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi mutlak butlan kararı verdi. Buna göre 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, şahsi ihballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, "Biz ne olursa olsun iktidar hedefledik, iktidarı hedeflediğimiz için de iktidarın hedefindeyiz," dedi. Özel, açıklamasında "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz," ifadelerini kullandı. CHP'deki mutlak butlan kararıyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız," dedi.
1: Spor.
4: Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor Antalya'da karşılaşacak. Bordo Mavililer 18. finalinde 10. şampiyonlukla ikinci yıldızı hedeflerken Konyaspor 2017'deki gibi kupayı kazanmak istiyor. Mücadele 20.45'te. Panathinaikos'un evi OAKA'da düzenlenen dörtlü finalin bugünkü yarı finalinde rakip Olympiakos tek hedef zafer. Sarı lacivertliler üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanıp bir ilki yaşamak istiyor. Temsilcimiz saat 18'de yarı finalde normal sezon lideri ve ev sahibi avantajıyla Olympiakos'ta karşılaşacak. Saat 21'deki diğer yarı final ise Valencia ile Real Madrid arasında İspanyol derbisine sahne olacak. El Nassr'la şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, Damaç maçı sonrası ayrılığını duyurdu. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'de şampiyon olamadım ama kupa kazandım. Fenerbahçe ile henüz bitmemiş bir hikayem var belki de," dedi.
1: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6666 liradan, çeyrek altın 10814 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 23, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ 21, Çanakkale 20 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 22 Mayıs Cuma'yı gösteriyor ve haftanın o en güzel, en hafif günü nihayet geldi, çattı. Mikrofon başında sizlerleyiz, işlerin hafiflediği, hafta sonu planların havada uçuştuğu, baharın o tatlı sıcaklığının içimizi ısıttığı harika bir Cuma sabahından hepinize selamlar. Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi düet listesiyle dinleyicisinin karşısına çıkan, kariyeri boyunca sayısız hit şarkıya imza atan, projenin ilk düetinde uzun yıllardır birçok başarılı çalışmada birlikte yer aldığı Murat Güneş'le buluşan İncir Ağacı parçasını retro pop dokunuşuyla, arabesk kesintilerle harmanlayan iddialı yapısıyla dikkat çeken Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Yonca Lodi bizleri karşılıyor.

0: FM Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bugün enerjimiz tavan, modumuz yüksek, ilk kahveler yudumlandıysa, emniyet kemerleri bağlandıysa yolculuk devam ediyor. Akşama ne yapıyoruz? Hafta sonu planları hazır mı? Gelin bu harika cuma gününü birlikte başlatalım. En enerjik şarkılar ve harika bir sohbet için kulaklarınız Küpe FM'de olsun. Uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. stüdyo albümü Rüyaların İşini dinleyicisiyle buluşturan, yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran, yeni albümünde dinleyicisini bu kez daha derin, daha kişisel ve daha etkileyici bir dünyanın içine davet eden Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Göksel bizlere sesleniyor.

0: Kulübü FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından

0: üretim, güvenli gelecek. 0531 937 72 75.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

Merhabalar, güzel bir cuma gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 22 Mayıs, Mayıs ayının o kendine has, ne tıka basa sıcak ne de üşüten tam kararındaki rüzgarı pencerelerimizden içeri dolarken mikrofon başında yine sizlerle, yine aynı frekanstayız. Yıllar sonra yeniden ağır bir açık hava sahnesine çıkan, biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede hit şarkıları, sahne şovları, özel tasarım kostümleri ve samimi açıklamalarıyla izleyenleri unutulmaz bir konser yaşatan, son dönemde müzik dünyasında tartışma yaratan, yapay zeka projeleri hakkında da konuşan, teknolojiyi günlük hayatında kullandığını ancak sanatın ruhunun yapay zekaya bırakılmasına sıcak bakmadığını söyleyen Ebru Yaşar konuğumuz oluyor.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demiri montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çerip Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeniçeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çerip Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: KÜPFM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi mutlak butlan kararı verdi. Buna göre 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, şahsi ihballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, "Biz ne olursa olsun iktidar hedefledik, iktidarı hedeflediğimiz için de iktidarın hedefindeyiz," dedi. Özel, açıklamasında "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz," ifadelerini kullandı. CHP'deki mutlak butlan kararıyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız," dedi.
1: Spor.
4: Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor Antalya'da karşılaşacak. Bordo Mavililer 18. finalinde 10. şampiyonlukla ikinci yıldızı hedeflerken Konyaspor 2017'deki gibi kupayı kazanmak istiyor. Mücadele 20.45'te. Panathinaikos'un evi OAKA'da düzenlenen dörtlü finalin bugünkü yarı finalinde rakip Olympiakos tek hedef zafer. Sarı lacivertliler üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanıp bir ilki yaşamak istiyor. Temsilcimiz saat 18'de yarı finalde normal sezon lideri ve ev sahibi avantajıyla Olympiakos'ta karşılaşacak. Saat 21'deki diğer yarı final ise Valencia ile Real Madrid arasında İspanyol derbisine sahne olacak. El Nassr'la şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, Damaç maçı sonrası ayrılığını duyurdu. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'de şampiyon olamadım ama kupa kazandım. Fenerbahçe ile henüz bitmemiş bir hikayem var belki de," dedi.
1: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6666 liradan, çeyrek altın 10814 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 23, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ 21, Çanakkale 20 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

yorucu bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanırken o tatlı cuma huzuru içinizi kaplasın istedik. Şimdi derin bir nefes alın, trafiği, iş stresini bir kenara bırakın ve kendinize bir iyilik yapıp müziğin sesini biraz daha açın. Küpe FM'de günün en huzurlu saatleri devam ediyor. Derbent Band ile gerçekleştirdiği yeni işbirliği Derbent EP'si ile dinleyici karşısına çıkan, farklı müzikal dokuları bir araya getiren projede hem geleneksel hem de modern tınıları buluşturan, özel bir çalışma olarak öne çıkan ve 2 hafta önce yayınlanan Senden Gayrısına ve Gesi bağlarıyla EP'yi duyuran söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan Sen Ol Sevgilimle de yine ayrılık şarkısının yeniden yorumuyla dikkatler üzerine çeken Türk müziğinin güçlü ve özgün seslerinden Cem Adrian radyolarınızda.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
7: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
11: Küpe FM reklam.

Gözümüz aydın, o meşhur cuma neşesi sonunda şehre indi. 22 Mayıs cuma gününden erken uyanmak zorunda kalan tüm kahramanlara kocaman bir merhaba. Yataktan bugün cuma, yarın uyuyacağım motivasyonuyla fırlayanlar, işe giderken adımları biraz daha hafif atanlar, bugün o e-postayı pazartesiye bırakırım diyenler, toplanın, tam olarak doğru yerdesiniz. Haftanın son düzlüğündeyiz. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ve ilk gününde Spotify Türkiye zirvesine yerleşen, hafta boyunca istikrarını koruyarak 7.547.652 dinlenmeye ulaşan ve 2026'nın en iyi ilk hafta tekli açılışına imza atan, daha önce Motive'nin Yin Yang şarkısını da geride bırakmayı başaran Manifest Kızların Ajda Pekkan düetli parçaları Hileli, şimdi Küpe FM'de.

0: PFM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çetaş Çeri Sileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Yeni günün getirdiği tüm güzelliklere merhaba. Bugün 22 Mayıs Cuma, Küpe FM stüdyolarından yayındayız. Haftanın bu son iş gününde güne başlarken ihtiyacınız olan en taze müzik haberleri ve gününüze eşlik edecek en özel şarkılarla karşınızdayız. İş yerlerine gidenlere kolaylıklar, yoldaki sürücülerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Üniversite ödülleri gecesine katılan 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda vereceği konser için son provalarda olduklarını ve her şeyin mükemmel olması için çok özenli bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen, yapay zekanın müzik üzerindeki etkisini de değerlendiren, yapay zekanın amaç değil araç olması gerektiğini dile getiren Blok 3 konuğumuz oluyor.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: KÜPFM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi mutlak butlan kararı verdi. Buna göre 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, "Biz ne olursa olsun iktidar hedefledik, iktidarı hedeflediğimiz için de iktidarın hedefindeyiz," dedi. Özel, açıklamasında "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz," ifadelerini kullandı. CHP'deki mutlak butlan kararıyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız," dedi.
1: Spor.
4: Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor Antalya'da karşılaşacak. Bordo Mavililer 18. finalinde 10. şampiyonlukla ikinci yıldızı hedeflerken Konyaspor 2017'deki gibi kupayı kazanmak istiyor. Mücadele 20.45'te. Panathinaikos'un evi OAKA'da düzenlenen dörtlü finalin bugünkü yarı finalinde rakip Olympiakos tek hedef zafer. Sarı lacivertliler üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanıp bir ilki yaşamak istiyor. Temsilcimiz saat 18'de yarı finalde normal sezon lideri ve ev sahibi avantajıyla Olympiakos'ta karşılaşacak. Saat 21'deki diğer yarı final ise Valencia ile Real Madrid arasında İspanyol derbisine sahne olacak. El Nassr'la şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, Damaç maçı sonrası ayrılığını duyurdu. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'de şampiyon olamadım ama kupa kazandım. Fenerbahçe ile henüz bitmemiş bir hikayem var belki de," dedi.
1: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6666 liradan, çeyrek altın 10814 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 23, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ 21, Çanakkale 20 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

saatlerimiz öğleni gösteriyor. Takvimlerde günlerden cuma, mikrofon başında harika böyle kuşağıyla yayındayız. Haftanın o en tatlı kırılma noktasındayız işte. Şehirde adımlar biraz yavaşladı. İş yerlerinde maillerin hızı kesildi. Öğle kahveleri yudumlanırken gözler yavaş yavaş hafta sonu planlarına kaymaya başladı. Şimdi nerede, ne yapıyorsanız olun, ister ofiste masanızın başında, ister yollarda direksiyon sallıyor olun, kendinize bir 10 dakika ayırın, derin bir nefes alın ve arkaya yaslanın. Küpe FM'de günün en huzurlu saatleri en özel melodilerle devam ediyor. Kulaklarınız bizde olsun. Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde sahne alan, güçlü yorumu ve sevilen şarkılarıyla sahnede olan, sahne ışıkları altında Yıllarım Gitti, Takvim ve Cennet gibi sevilen eserlerini seslendiren, duygusal şarkıları ve etkileyici performansıyla izleyicilerden yoğun alkış alan Ferhat Göçer radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küp FM reklam.
4: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
4: Bir reklam.

gününün o muhteşem öğle enerjisiyle Küpe FM stüdyolarından hepinize selamlar. Haftanın son düzlüğündeyiz. Mesainin yarısını devirdik bile. Akşama planlar yapıldı mı? Hafta sonu bavulları hazırlandı mı? Enerjimiz yavaş yavaş yükseliyor. Çünkü cuma öğleden sonrası demek özgürlüğe bir adım daha yaklaşmak demek. Sizi günün geri kalanına zımba gibi hazırlayacak, modunuzu tavan yaptıracak hit şarkılar peş peşe geliyor. Müziğin sesini biraz daha açın, ritme ayak uydurun. 2026 yılının ilk İstanbul konserinde Küçük Çiftlik Parkı hınca hınç dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşatan özel bir açılış filmi ve müzikle başlayan konserde kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği toplam 48 şarkılık geniş repertuarıyla dinleyicilere uzun soluklu bir müzik yolculuğu yaşatan konser gecesinin en özel anlarından biri ise Air Way That I Can performansı sırasında yaşanan seyirciler arasından seçilen iki hayranını sahneye davet ederek birlikte performans gerçekleştiren Sertab Erener'le şimdi nostalji zamanı.

0: Metro FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
8: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
10: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Yerinde Dur şarkısının toplamda 500 milyon dinlenmeye ulaşmasını kutlayan ve revizyona gitseydik biz birinciydik diyen Demet Akalın'la hepinize mutlu günler. Şimdiden keyif dolu

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Yeni parti fikrinin şimdilik gündemde olmadığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim olduğu bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Motorinin litre fiyatına 2 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerinden belediye hizmetlerine kadar birçok alanda hazırlıklarını tamamlıyor. Tekirdağ'ın tatil süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak seçime girecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Bordo Mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 10 kuruş, gram altın 6.658 liradan, çeyrek altın 10.814 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 20, İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli 23, Edirne 24 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: Necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Thank you for coming up next time.

0: Erdem reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
7: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı bu güzel cuma gününde. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğimiz haftanın öncesinde. Bu güzel cuma gününde, haftanın son iş gününde sizlerle beraberiz. Çakal bugünkü programımızın açılışını yapan isimlerden bir tanesi oldu. Zaman Daralıyor isimli yepyeni şarkısıyla. Ritmimizi düşürmeden devam edeceğiz. Sıradaki konuğumuz Merve Özbey.

0: Alfa FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çetaş Çeri Silirde bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silirde E5 üzerinde. Çeri.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

9 günlük bayram tatili başlamak üzere değerli dinleyiciler. İçişleri Bakanı Çiftçi 9 günlük bayram tatili için kapsamlı trafik tedbirlerini açıklamış. 334 binden fazla kolluk personeli, 66 bin trafik polisi ve drone ve helikopterlerle yoğun denetim yapılacakmış. Tuzak radar olmayacak diyen bakan, radar noktalarının mobil uygulamadan takip edilebileceğini belirtmiş. İstanbul ve Ankara istikametinde kamyon ve çekicilere kısıtlama da gelecekmiş. Bugünün dikkat çeken haberlerinden bir tanesiydi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Yeni parti fikrinin şimdilik gündemde olmadığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim olduğu bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Motorinin litre fiyatına 2 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerinden belediye hizmetlerine kadar birçok alanda hazırlıklarını tamamlıyor. Tekirdağ'ın tatil süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak seçime girecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Bordo Mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 10 kuruş, gram altın 6.658 liradan, çeyrek altın 10.814 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 20, İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: is dan bier.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Kupa FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyiciler. Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify ile ilgili şöyle bir haberimiz var. Bugün onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Spotify, Reserved adıyla yeni bir özellik duyurmuş arkadaşlar. Bir sanatçıyı en çok dinleyen ve etkileşim kuran premium kullanıcılar belirlenerek konser biletlerine genel satıştan yaklaşık 24 saat önce öncelikli erişim sağlanacakmış. Bakalım ilgi görecek mi? Kulağa güzel bir olanak gibi geliyor. Hayırlısı olsun diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Gülşen'le beraber en iyilerinden Gülşen'in Kardan Adam şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Süper FM burası. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftanın son iş gününde 9 günlük Kurban Bayramı tatili arefesinde en güzel şarkılarımızla bu yağmurlu günde sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Gerçi bizi nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama bizim bulunduğumuz bölgede oldukça şiddetli yağmur geçişleri, sağanak geçişleri söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal Saygı Bir Organizasyonu dijital platformlardaki yerini almıştı, yayınlanmıştı ve bu özel gecenin en özel yorumlarından, en çok dikkat çeken yorumlarından bir tanesi de Sefo'dan gelmişti. Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı İsyankar. Şimdi Sefo yorumuyla sizlerle.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
7: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
10: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
11: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
12: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatiline çıkan vatandaşlar efendim Anadolu otoyolunu doldurmuşlar. Birçok yerde trafik yoğunluğu şimdiden başlamış. Bolu Dağ ve Elmalık mevkiinde Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş. Hayırlı sürüşler diyelim. Trafik sabahtan itibaren durma noktasına gelmiş bazı yerlerde. Jandarma denetimleri arttırmış. Dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşanmış. Şu önümüzdeki günlerde de yurdun birçok yerinde yoğunluklar oluşacaktır. Herkese iyi tatiller dileyelim, hayırlı sürüşler dileyelim. Trafikte de dikkatli olalım, trafik kurallarına uymayı unutmayalım. Gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru şimdi Doğu Swag ve Semicenk ortak çalışması Bilse de sizlerle olacak.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Bugünkü gündüz yolculuğumuz da bir çırpıda geldi geçti. Yepyeni Göksel şarkılarından Ay bugünkü son şarkılarımızdan bir tanesiydi. Ya Sen Gidip de diyeceğiz Ümit Sayın'ın unutulmaz şarkısını. Hem Ümit Sayın'dan hem Bengü'den ortak bir çalışmayla dinleyeceğiz değerli dinleyiciler. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi bu sefer harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Motorinin litre fiyatına 2 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Mutlak mutlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Yeni parti fikrinin şimdilik gündemde olmadığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim olduğu bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerinden belediye hizmetlerine kadar birçok alanda hazırlıklarını tamamlıyor. Tekirdağ'ın tatil süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
2: Spor.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Bordo Mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak seçime girecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 10 kuruş, gram altın 6.658 liradan, çeyrek altın 10.814 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 20, İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

Şüphe FM'den iyi günler. 22 Mayıs Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Murat Dalkılıç 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımı için hazırladığı özel marş 1'i müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Murat Dalkılıç'a ait ve sanatçıya Afra'nın eşlik ettiği parça dijital platformlarda yerini aldı. Bizim de bugün ilk

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM Reklam.

Mine Ayman 90'ların unutulmaz şarkısı Adam Olaydın'ı yeniden yorumladı. İstanbul'da doğanın tam ortasında çekilen klibiyle başarılı sanatçı, bu yazın hit şarkılarından biri olmaya aday yeni çalışmasını dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

90'lar Türkçe pop müziğinin en sevilen ve özlenen isimlerinden Ali Güven, yepyeni şarkısı Neredesin'le müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. Müziği Ali Güven, düzenlemesi Burak Kut'a ait olan parça, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan video klibiyle müzikseverlerle buluştu.

0: BFM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tek

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

Çağatay Akman sessizliğini yeni teklisi Git Demedin'le bozdu. Bitmiş bir aşkın ardından hissedilen yoğun duyguları anlatan parça, video klibiyle dijital platformlarda yerini aldı.

0: bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Kıraç iki gün üst üste verdiği konserlerle gençleri müziğe doyurdu. İlk gün İzmir 9 Eylül Üniversitesi şenliğinde 15 bin öğrenciye seslenen ünlü sanatçı, ertesi günse Kastamonu Üniversitesi'nde yağmura aldırış etmeyen 10 bin gence unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Motorinin litre fiyatına 2 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Yeni parti fikrinin şimdilik gündemde olmadığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim olduğu bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemelerinden belediye hizmetlerine kadar birçok alanda hazırlıklarını tamamlıyor. Tekirdağ'ın tatil süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
1: Spor.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Bordo Mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak seçime girecek.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 lira 10 kuruş, gram altın 6658 liradan, çeyrek altın 10814 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 20, İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli 23, Edirne 24 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Emel Sayın ilk kez hayata geçirdiği Yeşilçam Senfonisi projesiyle Türk sinemasının unutulmaz şarkılarını 55 kişilik orkestra eşliğinde yeniden yorumlayacak. Merakla beklenen dev konser 17 Haziran İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverler.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
7: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: gece.
1: Buray Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konserde binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sahne performansı ve sevilen repertuarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı konser boyunca izleyicilerden yoğun alkış aldı.

0: BFM reklam. Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Derya Uluğ, Kırklareli'de düzenlenen festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi ve keyifli anlar yaşattı. Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, şarkıcıya plaket takdim etti.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Tekrarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Küpe FM reklam.

vedamız bugün Doğan Canku ile olsun. Bugün yeni şarkılar günü ama nostalji yapmakta hiç fena olmayacak sanki bu saatlerde. Pazartesi günü saat 15'te tekrar görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Bir köprü

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK başvuruyu görüşüp karara bağlayacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ise CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tedbiren göreve getirilen eski parti meclisi üyelerine çevrildi. 52 kişilik listeden şimdilik 16'sı Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık terörle değil yatırımlarla anıldığını belirterek terörün karanlık gölgesi çekildikçe şehirler hızla ayağa kalkıyor diye konuştu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı süresince yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Bayram süresince Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu bir havayla büyük bölümünde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri başladı. Siyah beyazlılar Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini yenilemek istiyor. Galatasaray'da Lucas Torreira geçen sezonda performansıyla öne çıktı. 46 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6.645 liradan, çeyrek altın 10.862 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 15-24, İstanbul 16-22, Çanakkale 16-23, Edirne 16-25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

22 Mayıs 2026 Cuma gününde beraberiz. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Haftanın son iş gününü geride bırakıyoruz ve haftanın son eve dönüş yolculuğuna doğru yelken açmaya başlıyoruz. Sezen Aksu ve Yani ile startı verelim. Şimdiden keyifli hafta sonları, keyifli akşamlar Türkiye.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Küpe FM reklam.

Süper FM'den herkese keyifli akşamlar sevgili dinleyiciler. En iyiler radyonuz olmaya devam ediyor ve eve dönüş yolculuklarına başlayanlara da güzel keyifli bir eve dönüş keyfi diliyoruz. Yoğun bir günden çıktık, şimdi de kafayı biraz rahatlatma zamanı geldi. Ne dersiniz? Sırada arkanızda güzel bir ritim olacak, güzel bir sound olsun diyenler için tam da bu saate uygun ve araba kullanımına da belki gidecek bir şarkı var sırada diyebilirim. Ama tabii iş yerinde olanları, son dakikaları yaşayanları da unutmayalım. Onlara da güzel bir şarkı armağan edelim. Deeper Jabbar ve Teoman kimle radyonuzda olsun? Ne dersiniz?

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. Yollardaki tempo, akış tam gaz sürmeye devam ediyor. İstanbul ve Trakya trafiği derken Türkiye'nin dört bir noktasından da Küpe FM'i internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz de var tabii ki. Onlara da buradan selamlar olsun diyelim. Dünyanın dört bir yanından da küpefm.com.tr adresinden bizi her zamanki gibi dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda en güncel haberlere de oradan ulaşabilirsiniz. Resmi web sayfamız küpefm.com.tr'den ulaşabilirsiniz diyelim. Ve sırada özellikle tam da ruh halinize belki ilaç gibi gelecek bir şarkı diyebilirim. Mabel Matiz kendisine has tarzıyla seslendirecek bize. Dağılıyorum olaysız.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
11: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de en iyiler bizlerle buluşmaya devam ederken sırada ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkları dolu düzgün bir şekilde devam eden sevgili Mert Temir burada olacak sevgili dinleyiciler. Son yılların yine en üretken isimlerinden birisi diyebiliriz onun için. Biterse hatıran şimdi radyonuzda.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

FM'de ilerlemeye devam ediyoruz ve haftanın son eve dönüş keyfi devam ederken şimdi ise frekansa gerçek bir ağırlık koyalım diyorum. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Özellikle sevgili Tarkan, evet, Megastar sahneye çıkıyor ve Sevda'nın son vuruşuyla bize sesleniyor şimdi.

0: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge, sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK başvuruyu görüşüp karara bağlayacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ise CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte tedbiren göreve getirilen eski parti meclisi üyelerine çevrildi. 52 kişilik listeden şimdilik 16'sı Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık terörle değil yatırımlarla anıldığını belirterek terörün karanlık gölgesi çekildikçe şehirler hızla ayağa kalkıyor diye konuştu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı süresince yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Bayram süresince Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu bir havayla büyük bölümünde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri başladı. Siyah beyazlılar Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini yenilemek istiyor. Galatasaray'da Lucas Torreira geçen sezonda performansıyla öne çıktı. 46 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6.645 liradan, çeyrek altın 10.862 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 15-24, İstanbul 16-22, Çanakkale 16-23, Edirne 16-25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza

0: Plaza Köşkdere Tekirdağ. Telefon 0282 260 52 20.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Küpe FM reklam.

Süper FM'de kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz ve özellikle frekansını değiştirmeyen, ev yolunda bize kulak veren tüm dostlarımıza bir kez daha güzel bir akşam diliyorum. Yoğun saatleri müzikle hafifletmeye çalıştığımız bu yayınımızda sırada yine temposuyla, modern sounduyla enerjinizi tazeleyecek popüler bir şarkı var. Yıldız Tilbe şarkısı ve sonrasında Aleyna Tilki seslendirmişti birkaç yıl önce. Bence popülerliğini hala koruyor diyebilirim. Aleyna Tilki radyonuzda, Yalnız Çiçek.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
12: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
13: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
14: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Haftanın son eve dönüş keyfi devam ederken en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler, sırada sahne kalabalık olacak. Dedublüman ve Aleyna Tilki burada olacak sevgili dinleyiciler. Ve Aleyna Tilki'yi bir kez daha konuk edeceğiz. Özellikle hem o bildiğimiz grup sound'u hem de pop'un güçlü vokali de arkadan destek verecek. Dinlerken belki de şu anda yoldaki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. O şarkılardan birisi diyebilirim size. Dedublüman ve Aleyna Tilki beraber söylüyor. Sana güvenmiyorum.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de beraberdik, artık noktalayacağız. Saatler 19'a doğru yaklaşırken eve dönüş keyfinde bugünlük yolculuğun yavaş yavaş sonuna geliyoruz efendim. Muhtemelen çoğunuz evine ulaştı, çayını kahvesini koydu bile. Bizler de kapanışı öyle duran değil aslında, tam da bu saate yakışır bir şekilde temposu en yukarıda. Bir yandan eve dönüş keyfine devam edenlere keyifli yolculuklar diliyoruz. Küpe FM'de müzik burada akmaya devam edecek bizimle kaldığınız sürece. Sevgili Hande Yener radyonuzda olacak. Kulak pasımızı silecek hareketli çalışmasıyla beraber sopayla radyonuzda. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Geldi çattı bu haftanın da son iş günü ve işte 9 günlük tatilin başlangıcına çok ama çok az kaldı. Şu anda evlerine ulaşanlar ve 9 gün tatil yapacak olanlar ne şanslı. Ama onun yanı sıra birçok insan da hizmet sektöründe olduğu için bayramda çalışacak. Onlara da şimdiden kolay gelsin diyorum ama ara ara illaki onlar da 1-2 gün tatil yapacaklardır. İnşallah güzel bir bayram geçer tüm ülkemiz için. Galiba en son ve ilk bu kadar da tatil oluyor bu yıl içerisinde. 9 gün dedikten sonra başlıyoruz.

0: Reklam. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam.

Tarkan'la anılarla yaşamakla devam edeceğiz. www.kupefm.com.tr'yi kaydederseniz sizler de yürüyüşleriniz esnasında anılarla yaşayabilirsiniz. Çünkü Türkçe pop müziğin gelmiş geçmiş en iyi örneklerini bizler burada sizler için çalmaya devam ediyoruz. Efendim bayram seyran fark etmez. Belki tatlılar yenecek, belki birazcık kaloriler alınacak ama sabahtır, akşamdır şöyle bir 15 dakika, 30 dakika en azından ne diyor uzmanlar? Yürüyelim arkadaşlar. Tarkan anılarla yaşamak bizlerle.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Bengü ve sebebi sensin var sırada ve bugün de Instagram'ı hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz efendim. Takip listenize Küpe FM ekleyin. Bizlerden, radyonuzdan, programlardan, gündemden haberdar olun. Malum gündem sürekli değişiyor ama hayalimiz ne? Hep iyi haberler almak. Arda arda iyi haberler almak. Aman Allah'ım demek iyi haberlerden fenalıklar geçirmek ki onlar da güzel fenalıklar olacak. Güzel gündemler olsun her daim ülkemizde diyorum. Ara ara orada sizler için sürprizlerimiz de oluyor. Onları da kaçırmayın. Ve işte Bengü sebebi sensin.

başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: PFM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 72 75
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Atiye'den bir salla dinleyelim. Bu arada 2018'de Erol Sebepçi ile evlenmişti Atiye. Dördüncü kez anne oluyormuş. Kutlayalım kendisini. Ferah Feza, ne güzel isim. Neva, Rumi adında üç kızı olan şarkıcının bebeğinin cinsiyeti belli olmuş. Atiye'ye yine kız bebek geliyormuş. Ne kadar güzel, ne mutlu onlara, aileleri daha da büyüsün diyoruz ve Atiye ile sallayla devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Mabel Matiz'le Dağılıyorum olaysızla devam edeceğiz. Vallahi en güzeli zaten olaysız dağılmak. Bu arada çağımızın en büyük 9 hastalığını söylemişler. 1- Ego. 2- Açgözlülük. 3- Cehalet. 4- Empati yoksunluğu. 5- Vicdan eksikliği. 6- Akıl yoksunluğu. 7- Kibir. 8- Gösteriş. 9- Samimiyetsizlik. Vallahi bunlar olmazsa zaten olaysız dağılınır. Ancak bunlar olduğu zaman pek olaysız dağılınmıyor. Ve işte Mabel Matiz Dağılıyorum olaysız.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Bu defa başkayla, İrem Derici ile devam edelim. İrem Derici geçen gün, artık farkındaysanız, fazla polemiklere girmiyorum. Sakin bir kadın olmak istiyorum. Kimseye bulaşmak istemiyorum. Kafama göre takılmak istiyorum. Rahat etmek, huzur bulmak istiyorum dedi. Bu çizgisinde şu an için gerçekten bozmadı. Ya etinde insan yaş aldıkça da değişiyor diyor. Gerçekten farkındalık çok önemli, ama farkında olan için. İrem Derici ve bu defa başka.

0: Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.

Afra ve Sefo var. Aşiyan'la devam edeceğiz. Listelerde uzun bir süre çıkıştaydı bu şarkı. Şimdi bakıyorum yavaş yavaş düşüşe geçti. Çünkü listelere yepyeni şarkılar giriyor. Hele ki galiba bu yaz zamanı için çok ama çok daha gerçek. Yazın mesela televizyon dizileri falan azaldı. Çünkü izlenme oranlarında düşüşler var televizyonda, ana akım medyada. Dijitallerde daha bir yoğunluk var. Ama müzikte öyle bir şey söz konusu değil. Yaz dönemi en hareketli zaman. Afra ve Sefo Aşiyan'la bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın yine burada sizlerle olacağım. Herkese çok ama çok güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın diyorum. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

kesimde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge, sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

altımızda buzum. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldık sarmaşıklar gibi.

say, Loyal? Is that what I want to hear?

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.